Lan gırıl. Gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl. Gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl. Lan gırıl.